0: Türkiye Avaz Radyosu.
1: İT Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Blas Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gipleyer Türkiye'nin fethi radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboruva glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hongia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglayotganingizlar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha multishi. Bugun 2026 yil 1 oktyabr payshanba. Hozir inqiro vaqti tushdingan soat 1, urumchi vaqti tushdingan soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishlarimiz har kuni inqiro vaqti tushdingan soat 1 dan 2 gacha Ürümçü vaqti tushdingan soat 4'ten 5'gacha bo'lgan aralıqda Turksat 3A, Turksat 4A sunni emraqlar orqali tarqatiladi. Anglatishlarimizni radioimizning internet sahifasi www.chiket.net/tr yansuzuq uyg'ur adreslar orqali bevosita tinglay olasizlar. Anglatishlarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti degan soat 5'dan 6'gacha Ürümçü vaqti etigen saat 8'den 9'gıç boğan aralıqta sünni emra ve internet arqılıq anlığalı boldu. Hürmetlik radiyonluqçılar, anlatışımızdan bugünkü cedvilde xəbərlə, uçirik ve naqşımızı iki qatarlıq programıla bab olup, aldımızdaki bir saat boyu içəsilə bilən bilili bolumuz. Bugünkü programmalarımızga mən Kamilcan Kaşıqarı riyasetçilik qılımən.

Hürmetlik radio anlıkçıla, emdi haberli anlayışla bugünkü mühim haberlerimizden tepsili mezmunlar tüvendikçe. Devletlik istihbarat teşkilatı bit, Reyhanlı hücumunun cevapkarını kol uçuşu deyin. Devletlik istihbarat teşkilatı 2013 yılı Reyhanlı'da 53 kişinin hayatına erilişik sebep boğan terörlük hücumunun Suriyelik cevapkarlardan Ömer El-Hatip'ni Avrupa geçişi aldığı kol uçuşu deyin. Devletlik istihbarat teşkilatı ilip bağın herkese arkalık 13 yılı Reyhanlı'da 53 kişinin hayatı merilişe sebep olan terörlük hücumunun Suriyelik cevapkarlarının Ömer Halit'ni deniz yolu arkalık Avrupa geçiş aldığı kolu küçüğüdü. Kızıranlık tutuş buyurgu bilen izle batkan Ömer El-Hatip Reyhanlı hücumlarını planlaş ve teşkilleş hizmetlerine katlaşkan idi. Ondan da Ömer El-Hatip kim? Ömer El-Hatip 1976 yılı Suriye'nin İdlib şehirde doğulgan. Şam'daki 14. Diviziye askerlik vazifesini ötügenden kiyin bir mezgil İdlib'de kuruluş işleri bilen şugullangan. Suriye'de içki malmançılık başlanılan 2011 yılı Lazkiye'ye bağlan. Beşşar Esed'ki karşılık herbi istihbarat organı boğan Emen El Eskeri geldisi de öktücülerine karşı kurallık faaliyet edip bağlan Şebbaha grupüsü de organı. Bu arkalık öz devirdeki Emin El Eskeri'nin Lazgiye şöbüsü başlığı Kifah Melhem bilen tanışkan. Ömer El Hatip 2011 yıldınkin Lazgiye'de yaşayan mezgilde Reyhanlı partilaşlarının başka cevapkarları bilen tanışkan. Lazgiye'de bir dağçıda Billi Tuğan Çingiz, Seretel, Ercan Bayat ve Yusuf Nazik bilen birlikte Lazgiye ve Kesip rayonlarda etkisçilik faaliyetleri bilen şugullanğan. Ömer El-Hatip Türkiye'ye karatkan hücum planlarını tüzgen Yusuf Nazik'ni 2013 yılı Kifah Melhem bile uçraştıgan. Hücum planının tepsilatlarımı bu kürşlerde bekitilgen. Aldı bilen Ömer El-Hatip bile Yusuf Nazik hücumda ilgili 2013 yılı fevralda Hatay'dan Türkiye'ye girip hücum kılındıgan noktalarını bekitgen. Ula Lazgiye'deki Kifah Melhem'den tesdik ağan. Ömer El-Hatip hücum günde ilgili 2013 yılı Mayı'da Temir Dukkançı bilen birlikte Emin El Eskeri'nin Lazgiye şöbüsüge verip bomba kurulmasında işletildiğin materyallarını tapşırıp bağlan. Bomba kaçırılan avtomobil Temir Dukkançı bilen Yusuf Nazik terbinin Reyhanlı'ya ilip verilgan ve Irak'tan kontrol kılındığın bomba kurulması arkalık partiltilgan. Ömer El-Hatip hücum dinkin derhal Suriye'ye geçip ketken Temir Dukkançı bilen Yusuf Nazik'ni Emin El Eskeri'nin Lazgiye şöbüsüge gelip bağlan. Ömer El-Hatip ve hücumuna emelge aşılan başka şahsıyla Beşşar Esed hakimiyeti terpidin köp miktarda pul bile mukapatlangan. Devletlik istihbarat teşkilatı Ömer El-Hatip'nin Suriye'deki faaliyetlerini yakından izgalıp küzetken. Devletlik istihbarat teşkilatı

0: Zaten Reyhanlı ucumidinkin cevap karlarını tutuş için hizmetlerine başlayan. Başka cevap karlarla okşaşla Ömer El-Hatip'nin bu Suriye'deki faaliyetlerini yakından küzetken. Devlet İstihbarat Teşkilatı Ömer El-Hatip'nin Avrupa kaçış planı hakkındaki uçuruğa sahsen hareket götken. Reyhanlı hücumunun Suriyelik cevapkarlarından biri boğan Ömer El-Hatip, deniz yolu arkalık Avrupa kaçış aldı tuğanda MİT terpidin kolgu çüşürülüp Türkiye'ye gelip gelingen. Hücumunun cevapkarları ve planlı kaçışlarından Yusuf Nazik 2018 yılı Çengiz Seretel 2014 yılı Muhammed Dip Gorali bilen Temir Dukkançı 2025 yılı kolgu çürülgen idi. Reyhanlı hücumunun yol yorkunu belgen General Mayor Kifaf Melhan bolsa 2024 yılı fevralda Başyar Esed Terpidin Devlet Hepsizlik İdaresi'nin başlıklık təyillengen. Kifaf Melhan Esed Akilgen dinkin çetelgi geçip getgeldik məlum. Hürmetlik radyonluqçula, Teknofest Şanlıurfa'da başladı. Türkiye'nin aldın qatadaki avasiya Alem Katnışı ve Teknik Festivali Teknofest Şarkı Cenub'daki Şanlıurfa ülkesinde ziyaretçiyle geçişkin açtı. Teknofest Başkur Şehitinin reisi Selçuk Bayraktar faaliyetini bunu kılanmayız diyen köz karışkı can ilan kıyan bir üzgü işin iş inkılabı edip tarifildi. Festival, Avasiya ve Mudapya'dan tatip Sünni İdrak, Maşin Adem, Uçkusuz Ayrıpılallah ve Yezigilik teknik ilerici Türkiye'nin yerlik imkaniyetle bilen terakki kıldığıan en yan tekniklerini kürgez mi kınmakta. Hürmetlik radyonlu uçuyla, Fly Dubai Ayrıpılanı uçkuşula otturuştaki cideldinkin Saudi Arabistan'a ciddi konduyen. Dubai'den Tel Aviv'e karap uçkan, Fly Dubai'ye ait bir ayrıplan uçkuşula otturuştu yüzbegen ve ayrıplan plaş orunuşu buluşu mümkünlükü işaret kılınan bir agahlandırıcı gidanına çilinşi sebep boğan. Şiddetlik bir vekaydın arkasıdın Saudi Arabistan'a ciddi konğan. Haberlerge asaslanğanda yardımcı uçkuşunun kaptan uçkuşuğu bıçak tıkışı bilen başlanan ilişkinin arkasıdın ayrıplandaki yolucular ve ayrıplan hadimleri ayrıplanının Tabuk aerodromu'a behater bir şekilde konuşuğa yardım kıyan. Vakanın sebebi tehditçi cizimleştirilmedi. İsrailiye Başminister Netanyahu bilen Amerika Prezidenti Trump vakanın bir terörlük hücumu urunuşu buluşu mümkünlükün ilgir süsü Fly Dubai şirketi baldır hüküm çıkarıştığın Irak duruş gerektiğini bildirip ehvalının tekşürlü vatkallıkını bildirdi. Hürmetlikler yanlılıkçıla. Rutte Rusya'dan NATO zümrülerine kartılgan yakın bir tehdit yok dedi. NATO Başkatibi Mark Rutte, Moskova'nın NATO Kaliningrad'ın alakasını üzüşke urunğan takdirde yadro kurallarına müracaat kılışı mümkünlük doğrusu agahlandırışı karamay, ittifak zeminlerine kartılgan yakın bir Rusya tehditinin yokluğunu bildirdi. NATO'nun bir müdafiye ittifakı buluşunu davamlaştırıp atkanlıkını ve tehditini bağlaşta hiç kandak özgürüş yokluğunu ifade edilgen Rutte biraz temkin buluş çakırıkı kıldı. Rutte şunu bilen birge Amerika'nın Avrupa'nın müdafiyesi onun ilişkin davamlaştırdığını bildiriş bilen bilirle Prezident Vladimir Putin'in Ukrayna'daki uruşunu müzakere yolu bilen ahırlaştırış doğrusu da hiç kandak haiş gözetmeslik bilen ayıpildi. Hürmetlik radyonluqçula, İsrailiye uruş toxtuş gelişimini xilaplıq qılıb Qazzada fuqaralarını öldürüşünü davamlaşdırmaqda. Davamlaşıvatqan uruş toxtuş gelişimi qaramay Qazza miqyasda elib berilgan İsrailiye hücumlarda bir Palestinlik ayal hayatına ayrıldı ve 5 kişi yaralandı. Qazza şehirde bir öyge qılınğan İsrailiye hava hücumida bir ayal hayatına ayrılıp yoldaşı yığır yaralandı. Şunu bilen birge Şucayiye, Burayc ve Khan Yunis rayonlarında mı hücumlarının yüzbegelliği məlum qılındı. Gazze Sehiye Ministerliği 2025 yılı oktabirden buyan İsrailiyanın uruş toxtuş qılaplıq qilish neticesinde az digende 1923 Palestinliknin hayatına ayrılganlıqını ve tahminen 5000 kişinin yaralanganlıqını ilan qıldı.
1: Anlamat konular, Türkiye Avazı Radyosu haberler programı.
0: Hürmetli radyonluqçula, Suriye'de Humus yüzündeki T4 aerodromu yine de mina partlap 3 kişi kaza kıldı. Suriye'de 2011 yılı Mart'tan 2026 yılı Aprilgıçı yer minası ve çaçma bomba kaldıkları sebebinden az digende 3799 fuqaranın hayatına ayrılganlığı doklat kılınganı idi. Suriye'nin Humus ülkesi yüzlerdeki T4 aerodromu'a yakıncı ayda aldın gömüp koyulgan yer minasının partilişi sebebinden 3 kişiye atın ayrıldı. Suriye Devlet Televiziyası Al-Ikhbariya'nın haber kılışıca Humus yüzyıldaki Titüt aerodrom etrafında partlaş yüzbeğen. Haberde aldın kömüp koyulgan bir yer minasının partilişi neticesinde 3 kişinin hayatına ayrılgallıkı, rayonga fukralarını kokdaş etiretlerinin evetilgelliği bildirildi. Suriye kişilik hukuk töre halkara minaga ait anlı üstürüş günü münasebeti bilen 2026 yılı 4. Aprilde ilan kıyan dokulatıda 2011 yılı Mart'tan 2026 yılı Aprıl geçe Suriye'de yer minası ve çarçın bomba kaldıkları sebebinden 1000 nöper küçük bala ve 377 ayalını koşkanda az digende 3799 fukranın hayatına ilgallıkını kayıt kıyan idi. Dokulat yine bu talapetlerinin 329 nöperinin başarısı tahkimiyeti öğrülgen 2024 yılı 8 dekabrdan aprel ayı boğan mezgilde görülgenlikke. Bunların 65 nöperinin küçük bala, 29 nöperinin ayalı işgenlikke bildirilgen idi. Hürmetlik radyo dinleyiciler. Rusya Ukrayna'daki eşya obrot ve alaka merkezleri bilen koşup bir parahot kazar bir bedok dedi. Ukrayna kurallı kısımlarının menfaati yönelişinde işletildiğin eşya obrot ve alaka merkezleri bilen deniz vasıtalarına kartılgan hücumlar devamlaşmakta. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği Ukrayna'nın payitahtı Kiev bilen Odessa rayonundaki eşya obrot ve alaka merkezlerinden sırt bir kuruk yük parahotunu fuçuksuz ayrıplarlığa bilen nişanga kalıqını bildirdi. Ministerlikten ilan kılınan bayanatta Rusya armiyasının Ukrayna kurallı kısımlarının menfaati için işletildiğin eşya obrot ve alaka merkezleri bilen deniz katnaş vasıtları kartılığa hücumların davunlaştığı kalıqı bildirildi. Kitse ilip verilgan uçuksuz ayrıplan hücumlar neticesi de Kiev'deki Renta Logistik, yani Renta Eşya Obortu şirketine ait Transport ve Eşya Obort Merkezi'nin zerbeki uçurgalık kayıt kılınan bayanatta, bu yerdeki ambarda uçuksuz deniz vasıtları işlep çıkarıldığın bir sıh, yani zavutla bağlı kutturuldu. Odessa'da bolsa Ukrayna armiyasının istihbarat ve başka mülazimet uçurları bir taraf kılınan Hosting UA Sanlık Məlumat Mərkizinin nişan qılınğanlığı bildirildi. Bayanatda Odessa'daki Chernomorsk portuda Ukrayna armiyası üçün hərbi material və qoş məqsədlik yük toşuyduğanlığı bildirilgən quruq yük paraxodunun mu nişan qılınğanlığı qutturuldu. Hörmətli radioqçular, Amerika təkçilikidiki birləşmə qısım İraqdiki vəzifəsini axırlaşdırdı. İraq, Amerika qısımlarının dövlətlik qalğan bazılardan mu çikinişinin aqsıdın Amerika yetekçilikteki halkaralık birleşme kısmının vazifesinin ahırlaşkallıkını ilan kıldı. Bağdat dairleri bu kademinin hemkarlıkının ahırlaşkallıkını direk beğenmeydi kallıkını. Eksice birleşme kısım azaları bilen iki taraflık hepsizlik münasebetlerine karta bir ötüşkü vekillik kıldı kallıkını bildirmekte. Amerika bolsa Washington nişanğı kartılgan terbiyeleş ve akbarat yardımını dağınlaştırdığan bir peytte arkada kalan Daesh unsurları karşı ilip birlevatkan tereşçallıklığa emdilikte Irak kısımlarının yetekçilik kıldıgallıkını bildirmekte. Örmetlik radyonluqçılar, Trump İran hakkında vuruş nahit yıkında. Ondak ya ki mındak şekilde ahırlaşıdı o deyip agahlandı o deyip. Amerika Birliği Donald Trump, İran bilen davunluşu vatkan ırışının halkılık bir baskış tükellikini bildirip, Washington hükümetinin ya Tehran bilen bir kilişim hasıl kıldıgallıkını, ya ki ulanı herbi cihetini yok kıldıgallıkını etti. Amerika Birliği Donald Trump, İran bilen davunluşu vatkan ırışının keskilleştirilişi, ya ki bir kilişimgi kilinişi hakkıda bir karar ilişki mecbur işgellikini bildirip, kiinki kademenin nimboldıgallıkı dair enik bir uçur beğenmedi. Ama kararının yıkılaşkallıkının signalını verdi. Muhbirlarının İran əməldarlarına qandaq təqabül duruşunu planlayatqanlığı qalaqıdır suallarına cevap bəgən Trump, bəlkü mulanı partılıp kök soru ütəməyiz, dedi. Trump, bu kararına ilişki məcburmuz. Ya ulanı partılıtımız, ya ki bir gelişim tüsümüz. Ama vaxtı itib gelip atıdı. Ondaq ya ki mündaq, nahit yıqında ahırlışıdı, digən sözlərini işletti. Amerika Birliği'nde yakın kapitlerde Tehran bilen bir kilişimge kiliş arkalık Tehran'a ilgirligen seviyede erbi hareketlerde buluş oturusu da oylu novatkallıkını köp kıtım tılgı ağan idi. Amerika prezidenti yakın küllerde metbuatlarda urnağın yadro programısı alakadar konkret bir ilgirleş bedelge İran'a yürgüzülgen iktisadi embargoların yeniletişini ve tonultulgan meblağlarını koyup birişini teklif kılışkı teyyarış gelikliği dair haberlerini ret kıldı. Trump hep de ahırda 7 aydan uyan devamlaşıvatkan İran uruşu muhitede Tehran'ın

şartlarını kabul kıyılıp olmaydı degen hem de ciddiçilik nefes yetişini ve stratejilik Hormuz boğazının kaydını içişini maksat kıyılan bir İran teklifini red kıyılan idi. Trump hep de ahırda ilan kıyılan bayanatı da Tehran'dan koşumcu müzakirlerin kütüvat kallıkını bildirip İran evveldarlarının ilgilik sohbetlerde koludaki kuzurunu hededini aşırıp getkildikini ilgilik sözde. Hürmetli radyonlukçular, Sünni idrak casusları Amerika ve Kanada hükümet torbekitlerini hakirlaş kılırındı. Tetkat tecrübhanesi Tranlus terapiden yayınlanan dokulat kasaslanğanda Amerika Muharip Ministerliği ve Kanada kütüphane ve arşivlere kartılgan deslepki seviyedeki hakirlaş urunuşları mağlubiyetle ahirlaşkan. San Francisco merkez kıygan paydayışını maksat kılmaydıgan tetkat tecrübhanesi Translus'un dokulatı kasaslanğanda sünni idrak casusları Amerika ve Kanada hükümetlerinin torbiketlerini hakirlaş kurungan. Çarşamba günü ilan kılınan dokulatta tetkatçılarının biri Amerika Muharip Ministerliğinin Kurala Hukuki Çalı Malumat Topla Sistemi sığa, yeni bir bolsa bir Kanada Federasyon Urgunu boğan Kanada Kütüphane ve Arxivlarga kartılgan bolup, destlepki seviyedeki ve mağlubiyet bile ahırlaşkan iki kıtımlık hakırlaş urnuşini baykagallıkı bildirildi. Tetkatçılar, mağlubiyet bilen ahırlaşkan bu urnuşlarının, casuslarının Amerika hükümetinin torbiketlerini tekşiriş məqsidi de hakkırlık çikigi yetmeydiğen ama hücum karakterlik taktik ilanı üzücüge bir yürüyüş faaliyetle bile münasebetlik geldikini. Bu cereyanda torbiketlerinin adette nişanlanmayan şekillerde işletil geldikini ve pat pat uçuk işletiş siyasetlerine hılaplık kıyallıkını ifadildi. Dokulatı Karaganada, Tilgilin'in faaliyetle Aksaray, Uruş, Edliye ve Soğudu Ministerlikleri, Gisellikler'in kontrol kılıç ve aldığına iliş merkezleri Aksiye ve Birja Komiteti bilen Kaliforniya, Maryland, Illinois, Texas ve New York'taki ülkülük organlarının torbiketlerine nişan kıygan. Tetkatçılar, hazırgıç bu sallık malumat toplamlarda casuslarının ammığı uçuk bulmağın herkandak bir uçurga erişken ahvalga yolukmadık de bayanat ilan kıldı. Kanada Torbe Hatarlık Merkezi Seyşemkin ilan kıygan bayanatı da gumallık sünni idrak casusluk faaliyetleriyle alakadar doklatladığın haberdar işgeliklerini bildirdi. Kanadalık amaldarla növettik ahvalda hükümet sistemilerinin bexeterlikke xilaplık kılınğalıqı dair hiç kandaq bir paket yok dedi. Radio onluğu için aziz kırımdaşla yukurda haberle anıldığında.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmətli radioçularım, Türk dünyasının namayəndələri namlı programımızdan bugünkü sanada xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğaç İpəknin 7 İsilzat və Məhəmməd Akif İnan temli analizini diqqətinizə sunumuz. Qınandaqda diqqətinizə programımızda bolsun. Mehmet Akif İnan Türk edebiyatı da şiirleri bilenle emez. Belki yetişip çıkışıga tehpe koşkan edebiyat muhiti bilen mu esnişke arzıydıgan şahslanan biri. Yetti yıl zat arzıdan orun olgan bu alaylı şahıs, milli medeniyetimizden imkaniyetlerini öz devrinin meseleleri bilen uçraştırdı. Şairlik, yazgıçılık ve okutkuçılık onun hayatı da birbirinin tutuklaydıgan kesipler buldu. Eserlerge etraflı nazar taşlığımızda Türk dilinin baylığı ışınılgan ve milletinin medeniyet hazinesi karta mesuliyet duygusu ige bir ziyalini görümüz. 1940 yılı 13. yılda Urfa'da tuğulgan inan başlangıç mağrib yıllarını Muşo şehrinin medeniyet muhitinde otkizdi. Tuluk Otur Mektebini Maraş'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü 1972 yılı bitirdi. Urfa'nın en-enevi şiiriyet gülzarlıkıdan Maraş'ın Collık Edebiyat Çemberkiye hem de Ankara'nın fikir hayatı tutaşkan masabısı onun sene terakiyatıga faydalı zemin hazırladı. Maraş yıllarda Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören ve Artin Özdenören bilen ornatkan dostlukı edebiyat tarihimiz noktasından olaydı kımmetke igem. Nuri Paktil'nin mu təsiri bolgan bu çemberek, mutaliye ve icadiyet ortak hayacan gaylangan bir uçuruşuş meydanıydı. Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç'un karakterleri mu İnan'ın idevi ve edebi yükselişi de mühim iz kaldırdı. Bugün yetti isil zat deyilgende köz aldığımızda kildiğen dostluk muhiti İnan'ın hayatını düşünüşünün en mühim aşıkçılardan biri. Bu şahsların her biri öz üslubunu yaratış bilen birge, yeni bir taraftan birbirinin yazgıçılık musabısıya hımrah oldu. Bu birlikte kilişinin yaşlığa bergen kımmetlik savukı şöki fikir ve sanat dostluk bilen yükselerleydi. Mehmet Akif İnan'ı bu grupu içinde ezleş, Türk edebiyatı için harmay talmay köreş kılgan bir avlatının ortak tırçallıkını ezleştirip, İnan 1969 yılı Nuri Paktil, Rasim Özdenören ve Erdem Bayazıt bilen birlikte edebiyat yorumunun kuruluşuna katlaştı. 1976 yılı bolsa Mavara yorumunun kurguçuları Katar'dan orun aldı. Şiir, hikaye ve fikir makalları ilan kılındıgan bu yönelle yeni kalemkeşlerinin okurmalar bilen uçuruşuğa imkaniyet yarattı. Onun edebiyatımızda koşkan töhpüsü ki bağbargende eserler bilen birge bu neşriyatçılık tırçılıkını mu nazardan sakıt kılvetmesliğimiz gerek. Çünkü bir edebiyat muhitinin dağımlışı yazış bilen birge yeni bir taraftan ilan kılış arkalık mümkün buldu. 1974 yılı neşir kılınan Hicret ve 1991 yılı okurmaları bilen yüz görüşken tenha sözde onun şiiriyet dünyasının asaslı kitapları. İnan, divan ve halk şiiriyetinden gelgen coğlanmanı zamanevi şiiriyetinin ifadeleş usulları bilen birleştirdi. O, boğumluk ölçem ve beyt tüzülüşlerden faydalandı. Enenevi şiiriyetinin sırasını özünün sezgür dünyasına kaçırdan pişiklap işildi. Muhabbet, sığınış ve insanın içki dünyası onun şiirlerde itikat ve tasavvuf karakterlik duygular bilen tekimi çoğunlaştı. Bu tallaş Türk şiiriyetinin ötmüşü bilen kurgan münazibetinin mühimliğini görüp verdi. İnanın karşıça konu edebiyatın paydalanış için şu edebiyat dünyaya kaygen medeniyet dünyasını çünün şartıydı. Onun şiirlerine muşu noktadan karganda şekil bilen fikrini birlikte muhakeme kılındıqallıkı görüldü. Türk dilinin eserler boyu kolga keltirgen ahangı zamanevi insanın duygularını bayan kılalaydıgan bir imkaniyat durup, inanın edebi kımmetini belgeleydıgan olaylıklarının biri bu imkaniyatını öz şiirlerde tehip çıkışı bulgan izcillikidir. Edebiyat ve medeniyet üstüde hem de din ve medeniyet namlık obzor kitapları onun fikir dünyasının tuğunuşunu kalaydıgallar için mühim faydalanış eserleridir.
İslam medeniyetine merkez kılgan pozisyasıyla edebiyat cemiyetinin itikadi ve tarihi tecrübeli bilen zıt münasebetlik durup, medeniyet cihetteki yatlışıkı kartı oturu koygan itirazlarımı muşu çönçüden kegen, o öz menbelerini tonugan bir ziyalinin özü yaşavatkan devre hakkıda tekme puhta hükümlerini çıkararak alakalı şunur o. Bugün medeniyet hayatımızdaki özgeçlikini kovuluşuş doğrusunda muhakeme yürgüzgünümüzde çokum inan oturup oygan talaş tartışlığa kaytışımız gerek. Bir milletin edebiyatını küçülük kıladığan amil, onun öz tılda fikir yürgüzelişi ve dünyaya eğitildiğin sözünün buluşudur. Konu şiiriyetimizde ügünüş yaz yazıcılarının ifadeliş dairesine kenaytılı. İnanın eserleri bu noktadan elip etkanda sıvık bulgudak bir mutaliye sunulub. O qoğlaşqan sada oqurmanlarga həm ötmüşnün izlərini, həm öz dəvrinin ruhi izlənişlərini anıtırı. Mədəniyyətimizə işinəş müşündaq əcər tələb qıldığan tonuş və işləp çıxırış cəryanı bilən əhmiyyətə ikə bolur. Onun 1964-1969-cı illəri arasında Türk Ocaqları baş orqında müdürlük qılışı və Türk Yurti yorunulda maqallarının ilan qılınışı hayatının əhmiyyət bilən əsləşkə rizidiqan tərəflərdir. Bu vəzifilə onun milli mədəniyyət sahaları bilən qurğan əməli münasibətlərini görürtüb verdi. İnanın mirasını qımmətli qılğan noxtalarının bir mu, milletimizdən tılığa və mədəniyyətinin içilliqi sındırgan əcridir. Onu okuş bu coğlanmanın okşamağın edebi sadalarını tonuşumuzga yardım verdi. İnanın ken ammının eslemesi de onun elişini temillegen eserlerinin biri Mescid-i Aksa şiiri. Şimdi Mescid-i Aksa'nı gördüm. Biri baradak idi ve yığlaydı degen Mısralı Kudüs'ün açık azabını insanın kalbiye yetkizdiğinin küçülük bir bayanı ile. Onun Kudüs şairi edip atılışımı muşu eseri bilen münasebetlik. Yığılavatkan bala obrazı okurmalarını bir şehir uçurgan.

0: Hürmetlik radio anlıgıcı aziz karındaşlar, İlker Taşkın tarafından tayarlanan Türkiye'nin rayonlarına has tüzüm kılınan mahsulatları namlık sahibimizin bu haftalık sahnede Kayseri Koğuşun İşi Şorpısını tanıştırırız. Kayseri Koğuşun İşi Şorpısının Türkiye'nin rayonlarına has mahsulatları tizimlik ekir güzülge vakti 2025 yılı 11. ayının 12. günü. Türkiye'nin Otur Anadolu rayındaki tarihi şehirlerden birisi olan Kayseri şehri uzun ve soğuk ötülgen kış pesli sebebidin, nurgun okşumagan mahsulatlardan terkip tapkan yemeklik medeniyeti bilen danlık. 2021 yılı Kayseri Soğuda Uyuşmasının iltiması bilen Türkiye'nin rayonlarına has tizim kılınan mahsulatlar katarı kezgüzülgen Kayseri Koğuşun İşi Şorpısı bu yemeklik medeniyetinin mühim ul taşlarından biri hesaplanadı. Koğuşun İşi Şorpısı bulgurlu kıyma köftesi, semirina, koy göşi, nuk, kurutulgan nukut, yeşil çilan, piyaz, pemidor kıyamı, muç kıyamı ve her hıl doğru dermekle bilen yasıldığan koyuk şorp türü bulup, gerçi o barlık pesillerde istimal kılındığan boz mu, ama terkip etken materyallarının köplük sebebinin asaslıkı kış aylarda bekrek yakışkırlıdı. Bu şorpı kaçısının koğuşun koğuşaş iğir boğallık yüzüsüdü namı Kayseri Koğuşun İşi Şorpısı deyip atalgan. Adette 6 ya 8 kişilik yasıldıgan bu şorpa birinciden 2 istikan bulgurga buğday unu, semirina, tuxum, muç kıyamı ve tuz silip küçük dançı bulgurlu kıymı köftüsü tayarlandı. Bu bulgurlu kıymı köftüsü birbirine çapışıp kalmasızlık için deslaptılla unlanğan telengeyi tızladı. Andın çorp suyuge birbirlep koşuladı. Çorp suyu koy göşi, piyaz, may, pemidor, muç kıyamı, kızıl muç ve ziri bilen tayarlandı. 15 minut kaynatılgan nukut ve yeşil çılan katarlıkla arlaştırıldı. Tüven otta 20 minut kaynatıldı. Pişiriş ceryanı tamamlanan denkin Kayseri Koğuşun İşi Şorpısı 30 minut dem ağızıldı. Andın üstüge kuruk yalpuz çeçip kızık halda mihmanı sunuludu. Hürmetlik radyonlukçıla yukarıda Türkiye'nin rayonlarına has tizim kılınan mahsulatları namlık programımızın aldığına.
1: Türkiye'nin rayonlarına has tizim kılınan mahsulatları.

gün çoktandır divarlarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek de geleceğim.

0: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: sana olan duygularımı tam olarak anlatamıyorum.
1: Biliyor musun? Ben de öyleyim.
0: Neden böyleyiz bilmiyorum ama birbirimizi ayrılık korkusuyla tehdit edip sanki intikam alıyoruz.
1: Biraz da sen.
0: Hayır sen.
1: Kabul etmiyorum. Kavgayı en çok sen çıkarıyorsun.
0: Şarkılarım duygularımı benden daha iyi anlatıyor.
1: Söyle o zaman.
0: Dinle.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

Ömer Al-Hatip hücumlardan son derew Suriýa gaçyp giden Temur Dikancyny ve Yusuf Nazikini Emin Al-Askerinin Gatake bölümüne alıp gitti. Ömer Al-Katip ve hücumi amına asırın beylik şahıtlar Başar Al-Asad'ın rejim tarafından köp muhtarda pullen tiralandırdı. Türkiye'nin milli hukukluluk kullu golfi Reyhan'ın hücuminden son cinayetleri tutsak etme için işe girişipti. Beylik cinayetçiler yali Ömer Al-Katip'in Suriýadaky işleri berk gözüçülükte taklandı. Türkiye'nin milli hukukluluk kulluğu Ömer Al-Hatip'in Europa kaçmak meynlamatının bağlantısı çare gördü. Reyhan'ın hücumunun Suriyeli cinayetçilerinin biri olan Ömer Al-Hatip, deniz arkalı Europa kaçmağı finansalına MHG tarafından tutuk edilip Türkiye'ye getirildi. Hücumun cinayetçilerinin ve meyleştiricilerinin biri olan Yusuf Nazik 2018 yılda, Cengiz Sertel 2024 yılda, Muhammed Deyip Koralı ve Timur Dükancı Volta 2025 yılda tutuk edildi. Reyhan'ın hücumunun buyruğunu beren General Kifah Melhem 2024 yılın fevral ayına Başar Asad tarafından Milli Hukukluluk Kulluğunun başı vazifesine belirlendi. Kifah Melhem'in Asad rejimi ağdarlanan son Daşarıyor'da kaçıp gidenliği məlum. Yüzlerce ısrarlı gelmişe polisiya işgalinin qorogatyna Aksa meçidine reyd geçirdi. Batıp alışlık asırnağı günor Yerusalim'de ısrarlı polisiyatının qorogatyna takminen 800 biykanın yadır yaşayan ısrarlı gelmişe Aksa meçidinin qorusuna gelip Talmud deyaplarını yerine yetirdiler, dua ettiler, aydım ettiler ve tans ettiler. Bu reyd evreylerin Sukkot bayramına qabat geldi. Beylik tarafından Mosul Aslan'ın harbi işçilerinin bu yerdeki Palestinlilerin ölülerini boşalıp binaların yukarıdan sniperleri yerleştirenliği. Yüzlerce gelmişen Mosul Aslan'ın harbi işçilerinin güçlü koruğu aslında basıp arışık aslındaki gülmatları Suriye'de yerleşen Yusuf'un kuvuruna girenliği haber verildi. Amerika Birleşen Statları İran men dartkınlık devam ederken yakın günlüğüne yeniden 9000 esker iveriyer. Amerika Birleşen Statlarının harbi güçleri gemi toparlan yakın günlere yende takmayan 9000 esker yerleştiriyor. Bu hareket Aksavr ayının ahirine çenine sevdi 3 tane uçur götür gemetinin yerleştirmene hem teyap bolplar. Bu yerleştiriş Prezident Donald Trump'ın noyabr ayına geçecek aralık saylaudan son İran'a karşı tehdit hücumların gün tertibine bolmanın mümkün yuvarda duyduruşunu kıytkı basın oldu. Trump şeylik hem Tehran'ın sonku oz açmağı behetmek teklifini yeterlik derecede qoğdalip ret etdi. Litvanın prezidenti musulmanlara qarşı qoramaçılıqlı hücumlar vardı duyduruş verdi. Litvanın prezidenti Gitanas Nausėda yakınına olan islamofobik vakaların ayrı hareketlerin derle qoramaçılıqlı kampanyaların bir bölü bolmanın mümkün yuvarda duyduruş verdi. Bu sözler Vilnius'ta Qurhan'ın köpçülüklerini yakılmağından ve Müslümanların namazı vaktinde meçidin daşında doğunun kelletinden geçiren protestan son bollu. İki vaka boyunca hem derinli işi başladırdı. Nausia'da yurtları dini esasla bölmekten saklanmak vardı, duyduruş verdi ve parahçılıklı yaşayışa çağırdı. Irak'taki yaralı toparlar hükümetin yaratılmamak için koyun mökrütünü reddettiler. İran taraftar olan Iraklı yaralı toparlar Amerika Birleşen Statları'nın yol açısındaki koalisyonun çıkmağına son yaralarını taşlamaktan yüz ögürdüler ve hiç hili mökrüde ya da alanasığa bağlı değerliğini ilan ettiler. Bu karşılık Irak'ın Premier Ministerinin uluş ve parahçılık varadaki kararların devletli işçi bolmalığını notamağı ve yaratılmağın tehdi mökrütünü 2024 yılın yuğuna çenine belap geçmeyle yüze çıktı. Hormat dinleyiciler, Dasolut haberini dinlediniz.

Edip illeser Türk dünýäsiniň daanlary atdy gepleşiminiň nowatdaky täze bölüm bilen biz ýene-de siziň bilen birlikde. Gepleşimiziň şuňky täze sanyna Horasandan Anadola uzap gelen daana Abdal Musa atdy tema barada size gurrun bermek isleýäris. Hormat dinlejer, inne bolsa halkara gatnaşyklar boýunça bilermen doktor Cemil Doğuç İpek'in şuňky tema bilen barada kysy nesin dikkatiňe ýetirmekçi. Tarihi çeşmeler onun Azerbaycan'ın Xoy şəhərçətinin elden doğulunluğunu ve Xorasan erinleri kervonunun bir bölü hükmünü yola çıkanlığını gurrun beriyar. Yasavi dəb desturunu önüp ösün Xorasan erinlerinin vekillerinin biri olan Abdal Musa, Türkistan'ın Anadolu'a gelen siyahat bilen Türk görünüşlü İslam'ın Anadolu geografisine esas getirenlerinin birine övürlü. Bursa'nın basılıp alınan yeri olan 1326-njy ýylda Orhan Gazi'nin eskerleri bilen egin-egine söwüşüpdir ve uly edermenlikler görkezipdir. Keýikli baba ýaly beýleki alp erenler bilen ýakyn dostlukly gatnaşyklarda bolupdyr. Täze pyntyklaýan Türk döwletiniň söwüşçi ruhuna olar bilen birlikde gollaw beripdir. Rowaýatlara görä Bursa'nın basılıp alınan mahaly Buhara'dan gelen 40 Abdal'ın biri olan Abdal Musa doğa dilekleri ve batırgaylar olan Türk eskerlerine ilham çeşmesi bolupdyr. Sonun sayesinde Abdal Musa basıp alışlar döwrüniň ruhu yol beledi ve Türkmen söwüşçüleriniň halyetbasy hükmüne ýatlanypdyr. Rowaýatlarda Orhan Gazi'nin yeňişlerden soň oňa Bursa'da bir ýer bölünip berilendigi, emma onuň ýaşaýyşynyň soňky ýyllaryna ol ýerden gaýdyp başga diýarlara syýahat edendigi aýdylýar. Abdal Musa soňky ýyllarda ünsüni Gunorta Gunmatar Anadola gönükdirdi. Bursa we onuň töwereginde hyzmatlardan soň ilk bilen Aýdyn Seýtin töwereginde gysga möhlet galan eren, ondan soň Antalya welaýatynyň Elmaly Seýtine baryp ýerleşdi. Abdal Musa Elmaly Itrarın tekke oğutuna meskin tuttu ve adını götürecek dergah dürüttü. Tekke oğutu hatta adını bu dergahdan aldı ve dergah tez vaqtta sevçin imanın ve medeniyetin merkezine öğürlü. Tekkenin ötüşünde şüphesiz Abdal Musa'nın avrayı ve halkın aratına şan şöhrati ulu rol oynaptır. Hatta 17-nji asyrda Evliya Çelebi Sevte siyahat eden mahali dergahyň ojonyň öçmenligini we ilkinji günden bäri gelýän mehmanlara bawa çorba taýýarlanyp berilýändigini aýdyp geçipdir. Tekke owasy wagtyň geçme bilen dergahy berilen ýaşaýyş stoly hukmuna Abdal Musanyň miçetiniň Sevtin halkynyň günlük durmuşyna ýerleşipdir. Abdal Musa'nın 1390-njy ýyllar bilen 1400-njy ýyllar aralygynda Elmaly Etrawan tekke owatyna ardan çykandygy çakydylar we gowry dergahynyň edil merkezine ýerleşýär. Seljuklu gümmel arhitekturasynyň ýerleri bilen gowryna Abdal Musa bilen birlikde ejesi Ana Sultanyň, kakasy Hasan Gazi'nin, aýal dogany Hüsniýe bajynyň we iň meşhur şägirdi Gaýwasyz Abdalyň gowurlary ýerleşýär. Gadynlar baş müdürlük tarapynan gowury dikädilenden soň gudratynyň alamatlary hasaplanýan Abdal Musanyň dogany we ağaç kılıcı mehmanlar üçin aýna gapda görkezilýär. Şeýlelik bilen köp asyrlyk ruhy däp şu günkünçe saklanyp galan fizika ýerleri bilen birlikde dowam edýär. Abdal Musanyň halk aratyna tutýan orny diňe bir taryhy şahsyýet bolmak bilen çäklenmän, eýsem rowaýatlarda we epaslarda ady rowaýaty öwrülen alp beren şahsyýetdir. Türk medeniýetine alp beren adalygy söwüşçi alp we sofi eren häsiýetlerini özüne jemleýän gahrymanlary suratlandyrmak üçin ulanypdyr. Abdal Musa mer söwüşçiniň häsiýetini çuňur batyrlyk bilen birleşdirip, bu häsiýeti özüne jemläpdir. Rowaýatlarda Anadolynyň gülüçüsi diýip atanylmagy türk halkynyň ýüreginde ruhy gorawçy we watan howsary hukmunda görkezilipdir. Abdal Musanyň meşhur şöhraty onuň ady bilen baglanşyky rowaýatlar we ýerler arkaly nesille-nesile geçip gelipdir. Onuň adyny öterýän ýerleri Anadolynyň 4 künjüginde tapyp bolýar. Tokat welaýatynyň Zile etrawynda mawzalay gowur, Dibrigdäki Abdal Musa tokoýy Her gün tuzla diýilen ýerde düzülen daş üstünlere halk tarapyndan Abdal Musanyň eskerleri diýip at beripdirler.
Bu rivayetleri ve ad takmak tabi onun tutuş yurt boyunca alp veren keşfilen manidaşlığını görk ediyar. Ol hatta Balkanlarda hem yatınmağa devam ediliyar. Sarayevadaki aşure tüyücülüğüne Abdül Musa Çorosi ya da Baba Çorosi deyip adlandırmağı bu erinin ad avrayının Anadolu tevitinin çayaklarına çıkıp başka diyarları yetenliğinin görkocusudur. Kavr tevitlerde ağzıbirliğin ve paylaşmağın nişanım olan aşure tüyücülüğünün paylanmağı, esasanam Muharrem ayına Abdül Musa'nın hormatına paylanmağı, onun öğüt nitiqat eden adalatlı palimak yolugusunun medeni esaslığa öğülünlüğünü görk ediyar. Bir bağıtlar tekke oğusunu

bişilen ve şolar qadından deň derejede yen Abdülmusa çorbası däbi, hatta tekke qaraşan çorbanı içer diýen nakal hökmünü ýer dillere de giripdir. Abdülmusa Sultan akıllarlık ve kahramançılık kasetleri bilen Türk halkının yüreğine ebedi orun tuttu. Horasana dönen bu alp eren Anadolu Türk görünüşlü İslam düşüncesinin yerleşmeğine mühküm rol oynadı. Özünü sövüş meydanına kahraman, otoğunna akıllar ve rehimdarlığın nişanı hükmünü halkın aratına büyük şahsiyet hükmünü tapağıtlanı. Onun mirası Hacı Bektaş Veli'den bilen ellerinize, bilinize ve dilinize iyi çıkın. Ewut nesihatynyň bir düwüm bir don pelsepetiniň we hakykat kılcyny ulanmak idealynyň anyk mysallary. Türk medeniýetine gary derwiş görnüşiniň iň görnükli mysallarynyň biri bolan Abdülmusa, häzirki wagtda öz rowayatlary, ewut nesihatlary we galaryň ruhy mirasy bilen ýaşamaga dowam eder. Abdülmusanyň ýakyn ojagy Anadolu çydamlygyň edermenliğin ve ağzıbirliğin şançırağı hükmünde himişe yanmağını devam ettirir. Edil İlleşen, halkara atnaş koyru oyuncu bilirmen Dr. Cemil Doğuç İkpek tarafından tayalanan Türk Dünyatının Dağınları adlı gepleşimidin Novat'taki tayalatanına, Khorasan'ın Anadolu'a uzap gelen dağına Abdülmusa adlı temanı size gurun verdik. İnne kepte täze bir temada duşmak umidi bilen hoş sağ bolun.

0: Dünyanın çar tarafına, günün her sağadına, TRT Türkiye'nin sesi sizin bilen.
1: Hipokrat ulanıptır, İbn Sina kitabını yalıptır. Eğer kıvatta da adamlar bu terapiye usulundan giyinlen peydalanyarlar. 4000 yıllık lukmançılık devi, banka terapiyesi. Eysem ol ne doğru ellerde edilse nemmolyar. Onunla şüpa del, eysem düplü ne sağlığa duçar olup bilirsiniz. Neme ve haysi zatlara üns verilmelidığını gelin bililikte öğrenilin. Sonki yıllarda adamlar sağlığını dikeltme için dürlü usulları barha köp yüz tutuyorlar. Şu gözlevlerin bir bölüğü hükmünü adatı ve koşması lukmançılık usulları yani getat gün sayın yayvanlan yar. Akupunkturdan kurçuk becergisine, aromaterapiyadan ozon becergisine, enseme usulü öz içine alayan getat, dinever beden sağlığı için del eysem, ruhu yağdayın ve umumi yaşayış dine aramlılığının kovulunmağı için hem dürlü mümkünçülükler hüdürleyer. Bu usulların biri hem banka terapiyesi. Şu gün sonku devirde yine de gün tertibine geleyen bu usul için içkin öğrenmeye çalışarız. Sağlık İlimler Üniversitesi'nin Ümraniye Təlim ve Gözlev Hasahanası'nın Maşgalı Lukbansılığı Klinikası'nın Təlim Meriş Bölümünün yolbaşısı, Dosent Doktor Süleyman Ersoy'un TRT Havara veren mağlumatlarını sizin dikkatinize getireceğiz. İl arasında hacamat adlandırılayan banka terapiyasının takminen 4000 yıllık tarihi var. Dosent Doktor Ersoy bu uzak tarihi şeyle vurun veriyor. Lukmançılığın atası hesaplanan Hipokrat ve kadimi Rim Lukmanı Galen banka terapiyasını öz lukmançılık tecrübelerine giyinlen ulanıptırlar. İbn Sina olsa meşhur Al-Kanun Fit-Tip kitabına hazamat barada üren giyin işleyin mağlumat veriptir. Önler ayna kaplarla geçirilen bu amal herkü devurda bir gezeklik bankalar arkalı amal aşırlayar. Eysem bu amal nehirli geçirlayar. Dosent Doktor Ersoy cikmecik düşündürüyar. Derinin yüzüne vakum ulanıyor. Şeylilikte deride gümmez şekilli çişme emele geliyar. Eğer şu tapkırı besettik, muna guru banka diyez. Eğer şol yere insiziya, yani skalpelülen üren küçücük kesikler edip, şol yerden kan hem alsak, ikinci gezek vakum ulanıyaz. Muna da çığlı banka, ya da il arasında aydılışı yali hacamat değil yer. İnni gezek üren mühüm mesele gelli. Banka terapiyasının doğru adamlar tarafından edilmeli. Dosent Doktor Ersoy'un duyduruşu üren açasan. Türkiye'de adatı ve koşması lukmançılık amallarını dine lukmançılık fakültetini tamamlayan lukmanları geçirip bilirler. Üstesine de dine lukman olmak yeterlik değil. Bu uğur boyunca Sağlık Koruyuş Ministerliği tarafından akreditlenen oku merkezlerine değişli getat usulü boyunca bilim almak hükmanıdır. Şeyle hem buku ya da şartları talaba layık olmadık merkezlerden hükmanı suratta daşta durmak gerek. Dosent Doktor Ersoy bunu ayrı tinle atayar. Bu hirurgik amaldır. Arastaçılık öğrenmekum. Bu amalın hünermen tarafından geçirilmeyi hem öğrenmekumdur. Hükmanı suratta Sağlık Koruyuş Ministerliği tarafından tasdiklenen ve şahadatnaması olan lukmanların işleyen merkezlerine yüz tutsunlar. Müzik Eysem banka terapiyası haysi sağlık meselelerine peydalı bolyar. Doçent doktor Ersoy'un aytmagyna göre onun en aydın neticesi ağrıyını gözewçilikde saklamakta görülýär. Ol dyngysy kelle ağırlarına we çakyrda ören peydalı bolýanlygyny taýar. Häzirki zaman lukmançylygyna käbir hastalar bar bolan becerilerden netije alıp bilmeýärler. Şeýle hastalary bir 3 seansda käbir ýagdaýlarda bolsa 8-10 seansda uzak wagtlap ağırdan uzakda saklap yaşayış şiili yokorlanyan remisiya tapkırına yetirip bilyaz. Boyun, yağırını ve bil ağırları hem banka terapiyasının peydalı olan uğurlarının hatarına giriyar. Banka terapiyası dine ağırlar üçün nel. Kever kronik keserlerde hem kolla verici orun tutyar. Doçent doktor Ersoy şeyle diyar. Yukarı qan basışı ve qan naqı yağların yukarı olmağı yağlı yürek damar ulğumunu değişli meseleler boyunca ılmı edeviyatta dürlü bağırlağlar var. Hatta süyücü keseli olan neyatağlarda hem bağır olan derman becergisine qosmaçı hükmünle banka terapiyası ulanılanla qan naqı süyücüğünün qadalaşmağına ınğın qoşyanı görülüyar. Neticede 4000 yıllık bu kadimi usullan yerlikli peydalanlanına hedeki zaman lukmançılığına güyüşlü kolla verip bilyar. Emma in esası zadı yahtan çıkarman. İlk evlen hünermen lukmana yüz tutmak ve şahadat naması olan merkezleri saylamak hükmanıdır. Novattaki podcastımızda duşuşyan çak, sağ olun.

Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kesanını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17730 kHz yığılıklardan qıysqı tolqundan www.trt.net.tr salgısından internet arqali Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşşan çak hoş sağ bolun.

0: Sana olan duygularımı tam olarak anlatamıyorum.
1: Biliyor musun? Ben de öyleyim.
0: Neden böyleyiz bilmiyorum ama birbirimizi ayrılık korkusuyla tehdit edip sanki intikam alıyoruz.
1: Bilhassa sen.
0: Hayır sen.
1: Kabul etmiyorum. Kavgayı en çok sen çıkarıyorsun.
0: Şarkılarım duygularımı benden daha iyi anlatıyor.
1: Söyle o zaman.
0: Dinle.

aşk yanından geçip gitmiş. Kıyıda ters dönmüş tekne, denize vuran

olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim, hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şiirler olan olsun.

silmemiş kumlarda. Ayak izlerini, her şey aynı sanki, dalgalar bile silmemiş kumlarda.

mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğini bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık bu aşka hiç.

silmemiş kumlarda. Ayak izlerini, her şey aynı sanki. Dalgalar bile silmemiş kumlarda.